0: Evet. Hemen yapacağım. İçerisi. Tamam.
1: Tulsa, where one of the dough appeared to be locked in security from a UA tonight.